0: doğru.
1: Bana yok, lerin barında.
0: Lerin bar.
1: Bütün suarı, gümünü palin yakısı devzor kımbapır ya tadın. Nen diye diye, paldıma sağsı tiyah. Nelio bak, avrasa hapsen. Kuray mabur nereye vajim baru anım ya. Nelio bardıra yırtı ya, oga de tümmar apima, avne çizin atma muajim bau. Oktudu baru, avu şahar markara, miti dendibe yo.
0: Lokudu ba,
1: gazda. Gerek bari, avu sartarın gula tintinde may wano ana. Dai kafin dia nyan noron ne bulan ma dai kuma waisha na da yana nan dubkai goye koyen
0: gala gala doro nan duras kun yana suro kasarun doin faras kamara dallo kuru andero bayan haturo andia karanta samaso suro a wado ne zanditina ma den sure su afan dena da jikrunta alan faras kam de kasarun za kulziya foto a bashi kuma kulzina yai mahuya faras kam shima de tamotram zu au faras kam de shima de maudun zubudin sare da horzun duro ita ga turo suzu kasar doni ba shugaba ba da kai mai sindi a son luisu faraskam shima da dalduna ro kurwa da ma ba ne alhaji bukar kau muhammed
1: shido
0: bukar kura fizan shi suro kasar din isu faraskam shima da dalduna nan dro askin yana da jalan faraskam da daram zo kashe karantu faraskam ma gare da ratune da karantu marwallo